0: Anladım.
1: Bunu fakarım.
0: Peki sayın operatör.
1: Bunu form.
0: Yok.
1: Well, 105 Adams at the Burger King, 2222 MLK on a driver's side requesting a number 933.
0: Yeah, be in route.